0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi, hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu, Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler ve mutlu haftalar. Yeni haftanın ilk uğurla güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Bu güzel haftayla da daha da güzellikler katılsın hayatımıza. Yeniliklerle başlayan ve güzelliklerle de devam eden bir hafta olsun. Ama biz şimdi senin olumsuz bir pazartesi hazır mıyız? Hazırız. Günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne?

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Fendi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

Eller petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına ilişkin düzenleme. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi. Kredi kartlarında ise asgari tutar, limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

0: Gülümseyerek karşıla yeni haftayı. Tüm günlerine de yansısın. Tebessümü bol bir yeni hafta olsun temennisiyle başlıyoruz sevgili dinleyenler bugüne de. Peki başlarken programın ilk dakikalarında kimlerle nerelerdeyiz? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Uğur'la güne başladık.
0: Şahane.
1: Günümüz hayırlı olsun, haftamız güzel olsun inşallah.
0: Amin.
1: Adana'mızda geçmiş olsun diyelim.
0: Evet.
1: Tüm Turkuaz FM dinleyenlerine hayırlı işler, hayırlı yer. Kazasız belasız. Uğurcuğum sana da iyi yayınlar.
0: Coşkun kaptanım çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mahmut Elibol Kırıkkale'den bize eşlik ediyor. Emel hoş geldin aramıza. Bugün bütün şarkılar doğum günü olan Armağan Su için gelsin mi dedi. Gelsin tabii ki. İyi ki doğmuş. Sağlıklı, sıhhatli. Çok güzel bir yeni yaş olsun. Çamdere Öğretmen Servisindeyiz Şanlıurfa'da. Ali kaptanımıza, bütün öğretmenlerimize güzel bir eğitim günü diliyoruz. Tuğçe İzmir'de bize iyi haftalar dilekleriyle eşlik ediyor. Latife aramıza katıldı. Güzel bir hafta olmasını, mutlu ve huzurlu bir hafta olmasını dileyerek teşekkür ederiz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yine bizi dinleyenler arasında Canan da var. Hoş geldin. O da güne ve yeni haftaya bizimle başlayanlardan. Bir de Afyon'dayız. Oradan selamlarıyla Arif de bize katıldı şu an. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüzün sohbet konusu, dünyadaki en iyi kendini savunma cümlesi desem aklınıza neler gelir? Eminim çok şey gelir. Kendimizi savunma ihtiyacı hissettiğimizde o cümlelere sarılıyoruz ister istemez. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız. Sohbet konumuz, dünyadaki en iyi kendini savunma cümlesi.

0: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar. Yolları açık ve kazançlarının bir tanesi bin tane olsun. Amin. Bol bereketli olsun inşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
1: Günaydın.
0: Gül öğretmen.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Amin dedik en yürekten o güzel dualarınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Günaydın. Günaydın Uğur Bey.
1: Günaydın Asya.
2: Haftanın ilk günü. Birazcık işe geç kaldım. Koşturuyorum. Herkese mutlu yayınlar.
1: Hadi. Seninle birlikte biz de koştuk adeta.

güzel bir ilişkin olsun. Olur, insanlık hali, yapacak bir şey yok. Miraç konuya binaen demiş ki, ben vallahi bir şey yapmadım. Kullanırız. Sema, günaydın, hoş geldin. Senin için de çok güzel bir hafta olsun. Yeni güne, yeni haftaya Yozgat'ta da bizimle başlayan Necati Kaptanımıza da sevgilerimizi gönderelim. O da şu an Erdoğan Akta Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte bizleri dinliyor. Bütün öğrencilerimize sevgiler. Gitme işine deriz demiş. Gitme işine. Yavru vatandan sevgileriyle bizden de çokça selam olsun. Dünyadaki en iyi kendini savunma cümleleri neler?

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de ara

0: kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr.

0: Evrede.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
1: Randevular, toplantılar, siparişler.
0: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca hallolur.

Hafta sonu İstanbul'da etkili olan yağışların ardından sıcaklık pazar günü artarken yeni hafta için uyarılar geldi sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu son değerlendirmelere bir göz atalım. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla il olarak Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın daha çok batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batı kısmında Malatya ve Elazığ'la bu akşam saatlerinde de Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. O yüzden aman dikkat.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 seviyesinde, bu oran Anadolu yakasında %80'lere ulaştı bile sevgili dinleyenler. Uyarılar söz konusu. TEM Isparta Kule'de Edirne yönünde bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Yoğunluk Edirne yönünde İstoç'a dayanmış durumda. Süre 40 dakikayı da aştığını paylaşabiliriz. E5 üzerinde Ortaköy Viyadüğü'nde Beşiktaş ayrım öncesi de Zincirlikuyu yönünde de bir araç arızası uyarısı var. Yeni Bosna Basın Ekspres Kuyumcukent yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimiz 7.45 oldu bile. Bakalım bu anımıza ortak olanlarda kimler var?
1: Uğurcuğum günaydın. Dın. İskenderun'dan Bülent.
0: Günaydın.
1: Bugün hava çok güzel. Yollar açık. Herkese hayırlı işler, hayırlı haftalar. Kazasız belasız. Görüşmek üzere.
0: Harika Bülent. Çok güzel bir gün olsun. Hoş geldin.
2: Uğur günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Günaydın.
2: Serkan. Ben Serkan Kahramanmaraş'tan. Şu anda Kahramanmaraş'ta kapalı bir hava var. 15 derece sıcaklık.
0: Güzel.
2: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise %50 bir yoğunluk var. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce kemer, sonra kontak.
0: Teşekkürler Serkan. Yolculuklar.
3: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın Serap.
3: İki haftalık bir yıllık izinden sonra bugün işe başlıyorum. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı haftalar.
0: Zorlu bir gün olacak Serap ama çok güzel geçsin inşallah senin için. Hoş geldin. Sohbet konumuz dünyadaki en iyi kendini savunma cümlesi. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Uyandık değil mi? Uyandık. Uyanmayanlar için de yine sıradaki şarkılar aynı etkiyi yaratacak. İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine şarkılarla hem dertleniyoruz hem böyle bir hüzünleniyoruz ama daha çok da böyle bu anımızı güzelleştiriyoruz. Yıllara da yolculuk yapıyoruz. İşte şarkıların böyle özel de bir gücü var sevmeyenler. Mesela bu şarkıyla yıl 1968'e götürüyor bizi. Öyle bir etkisi var. Şarkının sözleri Aydın Ünsal'a ait ama yine bu bestede Yıldırım Gürses'e ait. 1968 yılında Nihayet Makamı'nda yine düzenlenmiş ama şimdi bu anımıza en güzel şekilde ortak olacak sevgili dinleyenler. Yıllara yolculuk yaptıran şarkılarla Radyo Türkü Vaz'da güne merhabayla devam ediyoruz.

0: Radyatör kumandasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen ve hani bol gülümsemeyle geçen bir pazartesi olsun. Hani adı sendromla anılır ya pazartesinin. O sendromdan tamamen uzaklaşan bir gün olsun ki zaten Radyo Turkuaz'la güne başlıyorsanız şayet o sendromdan eser olmaz. Değil mi? Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir baktığımda.
1: %50. Günaydın Uğurcuğum, günaydın.
0: Günaydın.
1: Biz uyumayan bebek Tuana'nın ailesi İlhan ve Büşra. Güneşli bir Eskişehir sabahından herkese selamlar, saygılar, selamlar, saygılar. Sizleri çok seviyoruz.
0: Çok teşekkürler. İkiniz de hoş geldiniz. Nasıl bir uyku durumuysa kendini tanımlama ihtiyacı hissettirecek kadar etkili. Sizleri biz o Tuana'mızın uykusuz haliyle tanıdık. Ama çok güzel uykuları da olsun tabii ki. Günaydın, hoş geldiniz. Aynı zamanda İlhan diyor ki en iyi savunma cümlesi tabii ki hani bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Tabii ki. Mehmet Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Günaydınlar. Yani eşimin savunma cümlesi olarak ben öyle söylemek istemedim diyormuş. Mehmet kendisi de bence en iyi savunma cümlesi sen yanlış anladın. Yani yoksa ben doğru anlattım. Değil mi Mehmet? Günaydın. Ali hocamız İzmir'den selamlarıyla Turgutlu'dan Bornova'ya yolculukta bizleri dinliyor. İyi yolculuklar dileklerimizi ulaştıralım. Bursa'da Perihan'ın sabah kahvesine eşlik ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyet olsun. Mesajlardan da anladığınız üzere günümüzün sohbet konusu. Dünyadaki en iyi kendini savunma cümlesi. Bence biz bu konuda çok iyiyiz. Bakalım neler gelecek. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Canlı yayınlarımızı

Güne merhabaya, günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından bu yana ihracatın %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir imzaya, başarıya imza attık dedi. Önemli açıklamalardan biri buydu. Öte yandan yine hafta sonu yaşadığımız, hepimizin de çok korktuğu depremlerle alakalı AK Parti

sözcüsü Ömer Çelik depremlerin yaşandığı memleketi Adana'da Vali Mustafa Yavuz'la birlikte deprem koordinasyon merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. Depremin ardından tüm kurumların anında sahaya indiğini belirterek şu ana kadar kendilerine ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuz durumun can kaybının olmadığını paylaştı ki okulların da sağlam olduğunu belirterek eğitim öğretimin devam edeceğini aktardı. Merak edilen durumlardan biri de buydu. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi ve hattın hizmete girmesiyle de hızlı tren ağının Kapıkule'ye Avrupa sınırına kadar da ulaşacağını belirtti.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %70 seviyesinde sevgili dinleyenler. Kentlerinde bu oran Anadolu yakasında %85'lere de ulaştı. Neredeyse birçok yerde kırmızı da değil artık, bordo renk hakim. Uyarılar var tabii ki maalesef. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Asya'dan Avrupa'ya gidişler yönünde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında da yine Edirne yönünde bir kaza uyarısı var. İki köprüde de Avrupa yakasına geçiş süresi ana yollar üzerinde 2 saate yaklaşmış durumda. Yeşilköy Caddesi Sahra Hastanesi yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle. Özü gülmeyenin yüzü güler mi diyor ya Neşet Ertaş, rahmetli andığımız. 1960'lı yıllarda TRT sanatçılarıyla birlikte Almanya turnesine gidiyor. Kendisine ait bir otomobil olmasına rağmen hani ehliyeti yok. Çok da araba kullanmayı da bilmiyor ama dönüş yolunda mecbur kalarak direksiyon başına geçiyor ve Yugoslavya sınırları içerisindeyken kaza yapıyor. Kaza sonrasında kimliği öndeki diğer araçta kaldığı için de üzerinde belgesi olmadığı için Yugoslavya yetkililer tutukluyor ve 3 ay hapse mahkum ediliyor. Cezaevindeyken de kendisine ne kağıt ne de kalem veriliyor. Ama böylesi bir çaresizlik içinde sigara kağıtlarının üzerine kibrit çöpünün barutuyla işte bu türküyü yazıyor.

Her tarzın en iyileriyle efsane seslerle güne merhabamıza devam ederken bize eşlik edenler arasında kimler vardı? Baktığımda Ferhat'ı gördüm Kayseri'de. O da şu an bizlerle beraber. Kıbrıs'ta değer verdiği güzel arkadaşı Fatma ile beraber dinliyorlarmış. Her ikisine de sevgilerimizi gönderelim. İşte radyonun da böyle bir gücü var. Uzakları yakın etme. Nerelerde olursanız onun. Gönüller bir olunca aynı frekansla buluşması çok keyifli oluyor. Yani tabii bu keyfe bir fincan kahve, ne bileyim sıcacık bir gülümseme. Yani işte mutluluk aslında bu kadar da basit değil mi sevgileyenler? Ne yaşarsak yaşayalım, kalbimizdeki o mutluluğu, iyiliği de koruyalım her daim. İkinize de sevgiler, selamlar. Bir kere daha Merve Mardin'de bizleri dinliyor şu an. O da günün sohbet konusuna katılmak istedi. Eşimin en büyük savunma cümlesi, ne alakası var? Merve, bu sadece eşinin değil birçoğumuzun en iyi savunma cümlesi. Çünkü bir alakası yoktur kesin.

0: sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine.
1: En özel şarkılarla güne merhabamıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ben başlangıçları çok severim. Yeni haftaya başlamak, yeni aya başlamak, yeni güne başlamak. İşte her sabah hayatında bize verdiği aslında yeni bir sayfa ya. Bu sayfayı en güzel şekilde dolduralım inşallah. Bugün verimli, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ederek devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız olacak. Sonrasında özel şarkılar burada.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Tütaş Ayran. İstese hissedeceksin. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla il olarak Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat ve çevreleri

Antalya'da yine daha çok batı ilçelerinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle de Malatya ve Elazığ bu akşam saatlerinde, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de yine yerel kuvvetli olması bekleniyor yağışların sevgili dinleyenler. O yüzden hep söylediğimiz gibi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi, tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla saatlerimizi 8.45 yaptık bile sevgilenler. Ve bizimle bu ana ortak olanlar arasında Mardin'den selamlarıyla Muharrem de var. Hoş geldin. O da günümüzün sohbet konusuna binaen demiş ki bir şey olmaz ya da işte 2 ya da 5 dakikaya hallederim şeklinde savunma cümlelerini paylaştı. Teşekkür ederim, hoş geldin. İstanbul'da yine Hakan bizlerle beraber trafikte şu an aramızda. Sıradaki şarkılar sen ve senin gibi trafikte olup da o anını güzelleştirmek isteyenlere de gelsin. Leyla şu an balkonda yağmur eşliğinde bizleri dinliyor Elazığ'da. Eşiyle beraber karşılıklı kahvelerini yudumlarken. Oo, şahane. Afiyet olsun, huzurunuzda daim olsun tabii ki. Hemen devam ettiğimde İzmir'den selamlarıyla Derya da bize eşlik etmeye başladı. O da biraz hasta olduğunu paylaşmış ve ama yine de buna rağmen erkenden dükkanını açıp şu an işinin başında. O zaman hem geçmiş olsun hem hayırlı işlerin olsun. Yine de kendini çok yormadan dikkatli bir şekilde çalışmak önemli. Tam da bu mevsim geçişinde havaların bu durumuyla alakalı bir sıcak bir soğuk. Hani o montları çıkar giy vesaire derken ister istemez bağışıklık sistemimiz de etkileniyor. Bünyemiz de etkileniyor. O yüzden ekstra dikkat etmemiz gereken havalardayız, mevsimdeyiz sevgili dinleyenler. Sağlıklı güzel günlerimiz olsun. Sohbet konumuz dünyanın en iyisi kendini savunma cümlesi demiştik.

0: farkındayız ya da farkında değiliz bilmiyorum ama hep bir koşturma içindeyiz sevgilenler. İş telaşı, evdeki işlerin telaşı, çocuklar vesaire, hayatın telaşı. İşte hayatın hızına değil de güzelliklere yetişmeye çalışalım, olur mu? Kısa bir aradan sonra o güzelliklerle buradayız. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Seviyorsan seveni çok, sınırsız
4: meklemesi yok. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister ol. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
4: Ekspertiz. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken. Bazen güçlü olmak sevgili dinleyenler böyle hiç kırılmamak falan değil. Kırılmış halinle hayatın içinde kalabilmek aslında. Çünkü hayat yaralarımız kapansın diye durmuyor. Biz acımızı taşımayı öğrenirken akmaya devam ediyor, öyle değil mi? Bazı sabahlar mesela iyileşmiş olarak değil de yalnızca yeniden denemeye razı olarak uyanırız. İyileşmiş olarak değil, yeniden denemeye razı olarak. Kimse görmese de aslında uyanıp sorumluluklarımızı yerine getirmek, ne bileyim insanlara karışmak, içindeki ağırlığa rağmen yaşamaya devam etmek aslında büyük bir cesarettir. Bunu çok dile getirilmese de, getirmesek de, devam etmek sevgili dinleyenler. Acıyı inkar etmek ya da yaşananları unutmak değildir. Yürümek, ilerlemek. Yürümek işte yolun içinde yavaş yavaş da iyileşmesini beklemek. Öyle de olsun.

Radyo Türkümaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuzca geçen güzel bir pazartesi ve güzel bir de yeni hafta olsun sevgili dinleyenler. Her birimiz için. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Ankara'da Hasan'la başlıyoruz. Hoş geldin aramıza, günaydın. Onurcan, o da İzmir'de bizleri dinliyor. Sevgilerimizi gönderelim. Zübeyde, günaydın. Sevgili iş arkadaşlarım, ne kadar şanslı olduklarını anlayıp varlığıma şükretsinler diye. Sabah sabah kalktım, kek yaptım. Şimdi de iş yolundayız. Mutlu sabahlar diye. Eline emeğine sağlık. Şimdiden de afiyet olsun. Eminim anlarlar. Anlayacaklardır. Anlamazlarsa da sen de bir daha yapmazsın. Mükerrem, günaydınlar. Hoş geldin aramıza. Yine ona da sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Muharrem, günaydınlar. Ankara'da bizlerle. Esra Mardin'de açıldı radyomuz diyerek. Yüreğine sağlık, günaydınlar. Hemen devam ettiğimde Çağrı bizleri dinliyormuş İstanbul'dan. Sevgiler, selamlar. Ve Emine dedik ki bugün bize aynı zamanda en değerli şey olan eğitimi, sevgiyi, saygıyı, değeri öğreten, yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde babalık eden yavrularımıza da en içten dileklerimle sadece bugün değil de bütün günler sizlerin olmasını dileyerek bu Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor mesajında. Çok teşekkür ederiz. Bütün öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü'nü de biz de kutluyoruz. İyi ki varlar. Çok güzel bir eğitim öğretim günü olsun onlarla beraber. Sohbet konumuzu hatırlatalım. Dünyadaki en iyi kendini savunma cümlesi. Hadi bakalım. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşından bu yana ihracatın %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi. Öte yandan hafta sonu hepimizi korkutan depremlerle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, depremlerin yaşandığı memleketi Adana'da Vali Mustafa Yavuz'la birlikte deprem koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Çelik, depremin ardından tüm kurumların anında sahaya indiğini belirterek şu ana kadar kendilerine ulaşan bilgilere göre can kaybı olmadığını açıkladı ve okulların da sağlam olduğunu belirterek eğitim öğretimin devam edeceğini paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle hızlı tren ağının da Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaşacağını belirtti. Bir de hepimizin çok sıklıkla tercih ettiği e-ticaret noktasında bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti sevgili dinleyenler. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirildi. Bu incelemeler, araştırmalar da devam edecek. Çünkü o yorumlara bakarak, puanlara bakarak alışverişini şekillendiren kullanıcılar çok fazla. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı denetlemelerde.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %83'lerde. Basın Ekspres Ekitelli Başakşehir yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde İncirli Mertel yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı orada da. Yine Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında ise Eskişehir yolu merkez yön çevre yolu bağlantısından sonra bir kaza kaynaklı yoğunluğun etkili olduğunu paylaşalım. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimizi 9.25 yaptık ve Radyo Türk Boğaz'da geçmişten günümüze her tarzında en iyileriyle güne merhaba demeye devam ederken sohbetimizin de konusu dünyadaki en iyi kendini savunma cümlesi olduğunu paylaşalım bir kere daha sevgili dinleyenler. Filiz demiş ki en iyi savunma mı dediniz? Benimki şu, peki deyip yoluma devam etmek. Artık öyle bir noktadayım ki kimseye karşı savunmaya dahi geçmek istemiyorum daha fazla diyor. Doğrudur, güzel de bir hani öteleme cümlesi artık. Peki sen haklısın, hepiniz haklısınız. Haklısınız. Sevinç günaydınlar, hoş geldinlerimize. Hatay'da bizlerle beraber. O da şu an bizleri dinlerken demiş ki bütün sevenlerime armağan olsun sıradaki şarkılar. Tabii sizlere de armağan olsun çünkü sizi de çok seviyorum dedi. Oley. Yüreğinize sağlık. Güzel bir gün diliyorum. Ebru Denizli aramıza katılırken 11 yaşındaki çocuğumun kendini savunurken sıklıkla söylediği cümle demiş. Ne alaka anne ya? Ne alaka? Oho, bu cümle her yaşa yakışacak bir savunma cümlesi olacak. Onun için de, hepimiz için de. Hatice de Kırıkkale'de bizlerleydi. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Neslihan, o da Kahramanmaraş'ta bizi dinlerken en iyi kendini savunma cümlesi bence senin yüzünden işin içinden tamamen sıyrılıyorsun demiş. Yani bazen yerine göre. Günaydın Neslihan. Dünyadaki en iyi kendini savunma cümlesi sizce nedir?

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin eller.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Nasıl bir hava durumu bekliyor bizi bugün? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın daha çok batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batı kısmında, Malatya ve Elazığ'la bu akşam saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de yerel kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Saatlerimizi 9.45 yaptık. Veli bizleri Almanya'da dinliyor şu an. Veli Kaleli. Arkadaşıyla birlikte dinliyor ama arkadaşı Arnavutmuş ve ona da Türkçe öğretiyoruz. Albert. Albert'e ve Veli'ye de sevgilerimizi gönderelim. Bizi dinleyerek Türkçe öğrenmesi çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Ve yanında sen olunca tabii kolay olur bence. Antalya'da Melek bizlerle beraber. O da sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum dedi. Olsun tabii ki. Ben de diyor savunma cümlesi olarak ne alaka der geçerim demiş. Değil mi, ne alaka? Yeşim Aydın da bizlerle beraber. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına kolaylıklar olsun. Hakan Ankara'da bizleri dinliyor. Sevgilerimizi gönderelim. Leyla İstanbul'da şu an. Fikriye ile bizleri dinliyorlarmış. İkisi de hoş geldiler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Elinize emeğinize sağlık sizlerde de. Hemen devam ettiğimde bugün doğum günüm diyerek mesajını göndermiş Seda Terazi Burcu'yum ve kendimi savunacaksam tabii ki ben haklıyım bir kere. Yani Terazi Burcu sonuçta. Seda, iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş olsun. Sen ve senin gibi bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyoruz.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Haftanın ilk Uğur'la Güne merhabasının bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Saatlerimiz onu gösterdiğinde Radyo Türk Boğaz'da zaman, gönül dostluk üstün zamanı. Gününüzün iki saatine o güzel sohbetiyle, birbirinden güzel şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olur sevgili dinleyenler. Neyi hedefliyorsak, neyi amaçlıyorsak tek tek de ulaşalım. Kısacık zamanımızda da keşkilerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğur'la Ay Işığında bu sefer de güne güzel bir veda için birbirinden güzel şarkılar ve şiirler dinleyeceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Hürmüz Boğazı açılmayacak. Bu ifade İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a ait. Galibaf, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir. İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak. 108 ülkeden binlerce katılımcının olduğu kongrede Türkiye 735 bildiriyle ilk sırada yer alıyor. Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı bugün yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık istenen soruşturma izni için teftiş kurulu görevlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. UEFA Uluslararası Ligi 1. grup müsabakalarında 4. maçına çıkacak olan Türkiye bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

0: yaktım vallahi, yolları yaka yaka geldim. Çok güzel bir trafik var. Hani öyle böyle değil. İstanbullular benim ne demek istediğimi anladın. Yetiştim, koştum gönlümün dostlarına. En son gece 00'da bırakmıştım yayını. Şimdi yeniden merhaba. Hadi bakalım başlıyoruz. Gönül dostu Füsun zamanlama çok kısa bir reklamla başlıyorum.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aklına geliyor.
1: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emine.

En son kendisine iyi oldu diyenler var mı acaba? Herkesin bir şeyleri kurtarması da gerek yok. Birisi de şu camın önüne bir çiçek koysa ne güzel olur. Her şeyi düzeltmek, durmaksızın yetişmek, açmadığımız yaraları iyileştirmek zorunda da değiliz dostlar. Duyarlı olalım, tabii ki duygulu olalım. Ama en fazlası, fazla yükler, hani gereksiz olan her şey sizin canınıza zarar diyorum. Kendimiz için, vatanımız için, ailemiz için, sevdiklerimiz için yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri her şeyi kurtarmaya çalışmayı bırakıp kendi penceremizin önüne şöyle güzel bir çiçek koymak. Bizim kapımız, evimiz tertemiz olursa, bizim duruşumuz güzel olursa hayatımız da öyle olur be dostlar. Hoş geldiniz. Gönül Dostu Füsun Radyo Turkuaz'da.

Oh ne güzel, boğazımızın acıdığı bir mevsime merhaba dedin. Valla iki gündür cayır cayır yanan bir boğaz ağrım var. Öyle böyle değil tabii ki, bazı hani ilaçlarla destekliyorum, bitkisel şeylerle, ama olmazsa tabii ki bugün bizim doktorumuz, şirket doktorumuzu bir ziyaret edeceğim. Bir baksın bakalım neler oluyor. Ama etrafımdaki herkesle bu var. Geçmiş olsun diyorum benim gibi böyle boğazı acıyanlar, nezle, grip durumunda olanlara. Bir de tabii ki bazı dinleyicilerim şey demiş, Füsun'un ne olur trafikte dikkatli ol, yavaş sür. Keşke yani... Ben öyle bir şey asla keşke demiyorum. İyi ki araç kullanmıyorum. İyi ki bilmiyorum. Bakın ben arka koltukta bu kadar stres oluyorsam ön koltuğu bilemiyorum. Beni toparlardınız her gün ama yok. Şimdi bugün elimi vicdanıma koyayım. Çok güzel trafikte herkes gitti. Fakat trafik çoktu. Yani öyle böyle değil. O yüzden de İstanbul'da bugün sakin böyle uzun bir trafik vardı. Benim gibi trafikte kalanlara da selam olsun diyorum. Hayırlısıyla işinize, sevdiklerinize bir ulaşın. Ama Mert'e çok teşekkür ediyorum. Ben nerede araç kullanmak? İyi ki de kullanmıyorum diyorum. Mert'ciğim canım benim. Bir ara biz bir gökyüzüne doğru çıktık. Acaba dedim uçan araç şu an bizim burada bulunduğumuz arabada mı? Öyle bir hayal edip de öyle bir geldim.

0: Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen, bambaşka.
1: Oluruz tabii ki ya. En sevdiğiniz de oluruz gönlümün dostları. Sevmek, sevilmek o kadar kıymetli ki. Şimdi öyle güzel mesajlar geliyor ki, bir de daha kahvaltısını etmeyen Füsun için kahvaltı fotoğrafı. Emineciğim, o nedir ya? O yapmış olduğun şey, tavada börek desem, pizza desem, yumurta desem hiçbir şey diyemedim. Çok merak ediyoruz. Lütfen bize tarif gönder. Bugün diyor ilk göz ağrımın Gamzeli Yarim Deri'nin doğum günü, 10 yaşına girdi diyor. Ay canım benim, Menekşeciğim Sakarya'dan çok seviyor evladını. Selamlar gönderiyorum, doğum günü kutlu olsun diyorum. Aa Naci, nerelerdesin ya? Çok uzaklarda. Radyo Turkuaz'ı dinliyor bizim kıymetlimiz, sevgili iş arkadaşımız Naci. Rusya'dayım diyor. Eşimle diyor tatile geldim buraya diyor. Burcucuğum, canım benim, sana selamlar gönderiyorum. Yani gerçekten mutlu oldum. Çünkü Naci, biliyorum ki turkuazradyolar.com'un içerisinde diğer farklı radyolarımız da dinliyor. Dinlesin. Ama bizi ne zaman dinleyecek acaba diyor. Kısmet nerelerdeymiş? Rusyalardaymış ya, inanamıyorum. Çok güzel bir tatil diliyorum. Kübra'cığım benim, adaşım beni dinliyormuş. Sapanca'ya, Sakarya'ya dostlara selam olsun. Ene canım dinliyor beni. Ene canım için gelsin. Onun için de bir şarkı armağan edeceğim. Ve şimdi 2-3 tane kutum var. Bu kutulardan hangisini seçeceksiniz gönlümün dostları? Yok, hediye değil. O kutunun içerisinde bu hafta size çok özel bir mesaj geliyor. Size anlatan bir mesaj gelecek. Bir mi, iki mi, üç mü? Hadi bakalım, kutulardan bir tanesini seçin. Beni bekleyin. Kısacık bir reklamdan sonra geliyorum.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Yok öyle ağlamak, üzünlenmek falan. Allah Allah. 10.37 ne oldu size? Ne oldu Uşak'ta? Ne oldu da? Her duygunun radyosu. Her tarzın en iyileri. Tabii ki Radyo Turkuaz. Tabii ki gönül dostu Füsun'la. Şimdi kutular seçildi mi? 1 mi? 2 mi? 3 mü? Tamam, bu şarkıda biraz hüzünlendik. Şimdi normale dönüyoruz. Hazır mıyız? Niyetlerimiz gelsin. 1 numaralı kutu. Şimdi söylüyorum. Şimdi ben diyorum ki, ben hiç plan yapmıyorum. 1 numaralı kutuda bak böyle bir şey çıkıyor. Ben hiç plan yapmıyorum ama iyi ki dediğim bir yere her şeyin çıkacağına inanıyorum. Aa, güzel. Hiç plan yapmadan 1 numaralı kutuyu seçenler, her şeyin iyi ki dediği yere çıkacağı bir haftaya niyet etmiş oluyorlar. Hadi bakalım. İkinci kutu ve üçüncü kutu merak ediyor musunuz? Az sonra.

Evet, ikinci ve üçüncü kutuyu tutanlar şu an merak ediyorlar. Bakalım kutunun içinden ne çıkacak? Ya Beril, bir nolu kutuyu çektim de tam isabet. Hiç plan yapmadım hayatımda. Ben de çok fazla plan yapan biri değilim, biliyor musun? Bu galiba yay olmakla da ikimiz de yayız Beril. Yani biraz daha akışa bırakmak böyle. Ama işte sorumlulukların çok olunca da bazı şeylerde planlama yapmak gerekiyor. Belki başkaları için ama kendi hayatımda öyle çok planlarım olmadı. Hadi bakalım şimdi ikinci kutu. Hazır mısınız? İkinci kutuyu seçenler. Bir mi, iki mi, üç mü dedim kutularda. Bu hafta verdiğim emeğin görünmeyen yerlerden bile karşılık bulacağına inanıyorum ve niyet ediyorum dedi iki numara. Çok güzel. Verdiğimiz bütün emekler Rabbim görüyor. Kimse görmese o görüyor. Şimdi son kutumuz, hazır mıyız? Artık böyle zamanı geldi hissi uyandıracak bir şey yaşamaya hazırım ve niyet ediyorum diyenler. 3. Vallahi ben de 3 demiştim kendi içimden. Hep bu 3'te takılı kalıyorum ben de, 3. kutu. Evet, son kutumuzda 3 diyenler. Yani öyle bir his var ki artık zamanı geldi, tamamdır diye niyet ediyoruz bu hafta. Harikasınız. Şimdi 505-88-30-0'da pek çok mesajım var. Pervinleri, Tayfunları, Ceylanları, Sabileri, Aylacıkları, Günleri görüyorum. Ve tabii ki Gökhan'ı görüyorum efendim. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edeceğim. Aramıza yeni katılanlar da var. Hoş geldiniz diyorum. Adınızı ve bulunduğunuz şehri yazmayı unutmayın. Emine gibi. Ümrancığım, sen de hoş geldin. Neredesin şu an? Vallahi ortam çok güzel. Galiba bir piknik alanı gibi bir yerdesin. Anladığım kadarıyla o yakışıklı kim öyle masanın üzerinde? Bıyıklara bakar mısın, o bakışlara, o kedicik kim? Ümran, yanında olmak isterdik ya. Biz cuma günleri aynı hayal kuruyorduk, tatile gidiyorduk ya. Bu sefer Ümran'ın şu an bulunduğu yere gidelim mi? Var mısınız?

0: Yıllar önce ne kadar güzel bir şarkıydı ama şu an gerçekten hani hayatımda hiç önemi olmayan, kıymeti olmayan birinin en çok böyle benden istediği bir şarkıydı. Ben şimdi bu şarkıyı seveyim mi, sevmeyeyim mi, severim ya, boş ver. Şimdi bu hafta gökyüzüne bakıyoruz. Aman aman neler var. Çok önemli mesajlarım var. Çok kısacık bir reklamım var. Reklamların hemen ardından geliyorum. Reklam.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

turkuazradyolar.com turkuazradyolar.com. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyo.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti.
3: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Evet dostlar, ilk saati tamamlarken bu hafta çoğumuzun hayatında tuhaf bir tanıdıklık hissi, böyle tanıdıklık bir hissi olabilir demiş. Kim demiş? Canım Demet'im demiş. Bir Demet Astroloji. Zaten benim pazar akşamüstü itibaren hayatım çok yoğunlaşıyor. Herkes dinlenir, tam tersi benim bendeki enerji daha çok değişiyor. Önce astroloji derslerimiz, ardından artık her pazar 22 ile 00 arasındaki yayınımız, gece programımız. Zaten sonrasında da ben buraya böyle boğazım ağrıdı. Yok yok, iyiyiz. Her şey güzel. Evelallah, her şey iyi. Şimdi bu hafta bakın, yeni bir hafta. Gökyüzünün anlattığı hikayeler hiç de yeni değil yalnız. Bir insanı, bir konuşmayı, yarım kalmış bir meseleyi, uzun zamandır beklediğiniz bir haberi ya da ben bunu daha önce yaşamıştım dediğiniz bir konuyu bu hafta daha çok göreceksiniz. Çünkü 10 Ekim'de 5 gün sonra bir terazi burcunda yeni ay gerçekleşecek.

İnşallah hadi bakalım öyle olsun diyorum, hakkımızda hayırlısı. Ama riskleri hesaplayalım, öfkeyle değil akılla ilerleyelim. Haklı olmak uğruna huzurumuzu da kaybetmeyelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Hürmüz Boğazı açılmayacak. Bu ifade İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a ait. Galibaf, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir. İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak. 108 ülkeden binlerce katılımcının olduğu kongrede Türkiye 735 bildiriyle ilk sırada yer alıyor. Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı bugün yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete alınacak. Böylelikle Trakya hızlı tren konforuyla buluşacak. Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobiller yılın 9 ayında 326.035 adetlik satışa ulaştı. Bu satış toplam pazarın yaklaşık %52'sini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Yapay Zeka İstatistikleri 2026 bültenini yayımladı. Ülkede yapay zekanın kullanım oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 katına çıktı. Yapay zekayı en çok bilişim, en az inşaat sektörü kullanıyor. Yurdun büyük bir kesiminde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışların özellikle doğu kesimlerinde etkili olması, hava sıcaklıklarının sağ mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Buz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun. Kalbinizde de füsun olsun.
1: Biraz kahve var mı? Ben bu bitki çaylarını içmekten. Şimdi öksürük başladı. Olsun ya, buna da şükür. Yani burnumuz akmıyor, ateşimiz çıkmıyor. Bu boğaz ağrısı da böyle devam ediyor. İkinci saatimiz başladı. Şifamsınız siz benim.

Sevilay dün geceki programdan beri mesajlar yazmış ama ben en son yazdığı için görmedim. Tabii vedayı erken gerçekleştirdim. Çok sevdiğine, eşine, bir taneciğine Alaçatı'dan Sevilay İbrahim Devirene gönderiyor. Özellikle Menemen'deymiş şu an. Allah sizi kavuştursun diyorum. Allah böyle sıhhatli, güzel, aklı başında İyi günler nasip etsin bizlere gönlümün dostları. Aklımızı koruduğumuz, akıl sağlığımızı da koruduğumuz, ki eğer aklı korumazsak beden de hasta oluyor, bunu hiçbir zaman unutmayın. Her şeye rağmen hayatta ve ayakta durduğumuz, sevginin de gücüne her zaman sonuna kadar inandığım bir hayattır. Canım Sevilaycığım, sen üzülme, gözyaşlarını sil diyorum. Çok güçlü bir kadınsın, bunu unutma. Bursa'dan Hande'cim geldi. Ay, onun da eşi birazcık rahatsızlanmış. Hoş geldi mevsim işte. Grip mevsimi başladı. Aman diyorum, dikkat güzellerim. Rukiye Antalya'dan, yağmurumuz her yerden bize mesajlar göndermiş. Yasemin'im hoş geldin sen de. Muhsin Beyciğim Rize'ye selamlar. Zaman.

0: Kalbinize iyi bakın. Başka hiçbir şey demiyorum. O güzel gönüllerinize iyi bakın. Şimdi birazdan kısacık bir reklam, bir dakikalık. Bir ilişkide yapılmaması gereken şeyleri konuşacağız gönlümün dostları. Siz de bana yardım edin istiyorum. 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaram. Bu arada et Radyo Turkuaz, et Gönül Dostu Füsun Şeydan. O kadar güzel bir fotoğraf göndermiştik geçen haftalarda. Bakın radyoyla ilgili, radyonun gölgesi. O gölgesi bile yeter o radyonun. Sizi Instagram'da bekliyorum öyleyse, o fotoğrafın altında o güzel mesajlarınızı.
1: Reklam.
2: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatında.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Öyle bir film izlemiştim Gönlümün Dostları. Geriye zaman sarılıyor. Tekrar yeniden aynı yere gidiyor. Bir şeyleri düzeltmek için, oysa düzeltemiyor biliyor musunuz? Evet, olmuyor. Yani bir türlü olmuyor. O anki kişiyle şu anki kişi arasında, çünkü fark var. Yani bir farkındalık. Aslında oraya giderken o anki kişi olarak gitmiyor. Yine aynı yerde tekrardan bakalım aynı hatalar yapılacak mı? Yapılıyor tabii ki. Şimdi kırıcı davranışları şaka diye geçiştirmemek gerekiyor. Şakalaşmak başka, karşımızdakini incitmek ya da aşağılamak başka demiş. Affek çok güzel bir sayfa buldum Instagram'da. Affek diye geçiyor, affetmek diye geçiyor. Orada bir şeyin şaka olması yarattığı etkiyi ortadan kaldırmaz. Zaten şakanın içinde gerçeklik var. Ben şaka olayı çok başka geliyor bana. Yani ben şakacıktan söyledim, öylesine söyledim değil. Sen bayağı direkt söylemişsin işte, söylüyorsun. Şaka başkadır, yani oyundur bana göre. Böyle şakalaşmak oyunlar falandır. Enteresan, değişik, böyle zekice yapılan oyunlardır, şakalardır, ama onun haricinde sözle söylenen her şey zaten ciddidir, şaka falan değil. Her tartışmada ilişkiyi tehdit etmek, her anlaşmazlığı belki de birlikte olmamalıyız noktasına taşımak. Evet, bunu yapıyoruz. İlişkideki güven duygusunu ne yapıyor? Zamanla zedeliyor. Ya da partneriniz dürüst olduğu için onu cezalandırmayın. Zor bir konuşmayı başlatıyorsa muhtemelen vereceğiniz tepkiden zaten endişeleniyordur. Gerçeği söylemenin güvenli olduğu bir alan yaratmak gerekiyor. Sonra onu mutlu eden şeyleri de küçümsemeyin ya. Size hitap etmese bile onun sevdiği şeylere saygı gösterin. Yani birini önemsemek onun dünyasında değerli olan şeylere de yer açmayı gerektiriyor. Yani bir ilişkide sorun her zaman büyük tartışmalar olmuyor. Bazen asıl uzaklık, konuşmaların azalması, anlaşılmamak ya da böyle kesip atmak, söküp atmak, sorumluluk almamak. İnsanın birlikteyken bile yalnız hissetmesi. İşte ondan sonra bu döngü ne oluyor? Kırılmaya başlıyor. Şimdi üzgünken iyiyim de dememek gerekiyor. Yani ne hissettiğinizi mümkün olduğunca bence karşınızdaki insana açıkça ifade edin. Çünkü ben sessizliği hiç sevmiyorum. Böyle sessiz, kenara çekilen, hiç konuşmak istemiyor. O zaman anlıyorsunuz ki o insan yani sizinle bir iletişim kurmak istemiyor. O yüzden aradaki mesafe büyür. Yani sessiz kaldığınızda, küstüğünüzde, konuşmadığınızda inanın aradaki mesafe daha fazla büyür.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Allah rahmet eylesin ya. Nur içinde yat benim canım hünerim. Şimdi size çok önemli bir diyalogtan bahsedeceğim. Gönlümün dostu, iki arkadaş oturuyorlar. Biri diğerine diyor ki ya ben onun evleneceğine hala inanamıyorum diyor. Arkadaş diyor ki neden diyor. Çünkü evlilik bana göre değil diyen de aynı kişiydi. Yani benimleyken o şekilde söylüyordu. Evet diyor arkadaşı, hatırlıyorum. Şimdi bir de haline bak, düğün planlıyor. Birlikte kuracakları gelecekten söz ediyor. Hayatını bir başkasına göre düzenliyor. Ne olmuş yani diyor arkadaşı. Peki daha önce inanmadığı onca şey ne olacak? Hiçbir şey diyor arkadaşı. O zamanlar bunlar hani gerçekten belki de bu şekilde olduğunu düşünüyordu. Şimdi ne oldu diyor, ne değişti diyor. Artık diyor bunları söylediği zamankinden daha fazla hayat deneyimi var. Daha önce tanımadığı insanlarla belki tanıştı, hissetmediği duyguları hissetti. Belki de hayat ona varlığından bile haberdar olmadığı bir deneyim sundu. Seninle diyor, seninle çok şey öğrendi. Yani bu bana biraz ikiyüzlülük gibi geliyor. Asla böyle biri olmayacağını söylerdi. İşte diyor belki de mesele bu diyor arkadaşı. 22 yaşında söylediklerimizi 32 yaşında da tutmamız gereken sözler sanıyoruz diyor. Oo, çok önemli. Yani sonra kız diyor ki ya demek ki diyor insanın kendisiyle çelişmesinde bir sorun yok. Bence kendimizle diyor arkadaşı çelişmekle zaman içinde gelişmek arasında bakın bir fark var. Kendimizle çelişmekle zaman içinde gelişmek arasında bir fark var. Yani biri söylediklerini hiç söylememiş gibi davranmak, diğeri ise bir zamanlar buna inanıyordum ama artık inanmıyorum diyebilmektir diyor. Yani yine de bu insanları rahatsız ediyor diyor tabii ki arkadaşı. Elbette diyor, insanlar senin hep aynı kalmanı bekliyor olabilir. Fikirlerin, alışkanlıkların ve planların kim olduğunu anlamalarını sağlayan bir haritaya dönüşür. Sen değiştikçe de o harita artık bir anlam ifade etmez diyor. Bu yüzden geliştiğini kabul etmek yerine seni suçlar gibi ama sen değiştin derler diyor. Öyle mi? Doğru. Evet, belki de insan geçmişteki haline ömür boyu mahkummuş gibi yaşamayı bıraktığında sen değiştin diyorlar, değil mi? Çok güzel bir diyalog olmuş. Ama benim anladığım bu kız onu seviyordu falan değil. Ben yanlış herhalde okudum. İki arkadaş böyle konuşuyorlar bir başkası için. yoksa o kadar rahat konuşamaz diye düşünüyorum. Bu arada ses tonum nasıl geliyor? Bana bir farklı geliyor kulağıma. İki gündür boğaz acısından sonra. Bazı dinleyicilerimiz ne kadar farklı, ne kadar güzel, ne kadar Davudi gibi falan mı? Acı çekiyorum ama belli etmiyorum. Güzel geliyorsa oh ne âlâ. Kayıp veri.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.

Şimdi sosyal medyada bir gelinin ayakkabısının altında şöyle bir şey okudum. Kendimi seçtiğim gün arkama bakmadan ilerledim diye. Şimdi biz orada ne yaparız? Kendi isimlerimizi, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin, evlenmek isteyenlerin isimlerini ekleriz. Bayağı o bu sadece bunu yapmış. Arkadaşlar da böyle bakıyorlardı. Bir videoydu. Bakıyorlardı böyle ona, anlamaya çalışıyorlardı ne olduğunu. Demek ki kendini seçtiği gün belki de işte evet o kişiyle olan birlikteliği, evliliği belki de seçmesi, belki neler neler yaşadığı bilemiyoruz ki. Hani arka planda ne olduğunu bilemiyoruz ama enteresan geldi. Acaba ben de bir daha evlenirsem şimdi ayakkabımın altında ne yazarım diye düşündüm.

Kimi işte ömürlük kalıyor, kimi bir ayna oluyor, kimi gönlümün dostları çok acı bir şekilde sizi sizle böyle karşılaştırıyor. Herkese teşekkür edelim öyleyse. Hepsine birer kahve şu an hazır. Uyanmak için kahve içmem, kahve içmek için uyanırım diyenler de burada mı acaba gönlümün dostları? Artık veda ediyoruz. Evet, bir programın daha sonuna geldik ama hafta yeni başladı. Bakalım bu hafta çok hızlı mı geçecek? Ben geçen haftadan hiçbir şey anlamadığım için bu hafta bakalım nasıl geçecek? Sağlık sıhhat olsun önce diyorum. Sonrasında her şeyi yoluna koyarız. Her şey hallolur gönlümün dostları. Siz yeter ki iyi olun. O güzel gönüllerinizi iyi bakın. Veda ederken tabii okuyamadığım mesajlar da vardı. Şahizlerimin bir tanesi...

0: üşütmüş diyor ya. Ona da bir şarkı, geçmiş olsun bir tanem Masalcığım. Canım benim, bütün çocuklarımızı Rabbim korusun. Aynıyız Masal. Bak benim ses tonum değişti. İki ton farklı bir... C vitamini almaya gideceğim. Ben şunu fark ettim. C vitamini çok fazla içmiyorum. Daha doğrusu belki de yemeklerde de kullanmıyorum. İşte biberler, o renkli biberler önemli. Limonu uzun zamandır belki sadece birazcık çorbada falan sıkıyorum. Sarımsaktan uzak kalmışım. Hem ben sarımsak dostu olarak artık hayatınızdayım. Elimden geldiğince burada çiğnemeden hani ezerek, ama dikkatlice, böyle çiğnemeden diyorum yani, yutmadan, ezerek çiğneyerek yemeye çalışıyorum. Aman dikkat diyorum, bunlar da tabii ki önemli ama ciddi bir sıkıntı varsa doktora gitmeyi de ihmal etmeyin diyorum. Son gülüm Hülya'cığım, Başar'cığım, sizlere de selam olsun. Hülya'm da bugün bir yine sağlıkla ilgili bir MR çektirecek, dualarım onunla. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan kim geliyor? Hilal Özgani geliyor. Programın son reklamı ve son şarkıları, iki şarkım var çok özel. Arka arkaya böyle sizin dinlemenizi istiyorum. Efsane şarkılar. Ardından da Hilal Özgani mikrofon başında. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Reklam. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün, 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Hürmüz Boğazı açılmayacak. Bu ifade İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a ait. Galibaf, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir. İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak. 108 ülkeden binlerce katılımcının olduğu kongrede Türkiye 735 bildiriyle ilk sırada yer alıyor. Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı bugün yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık istenen soruşturma izni için teftiş kurulu görevlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. UEFA Uluslararası Ligi 1. grup müsabakalarında 4. maçına çıkacak olan Türkiye bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

işte. Yayında çıktığı gibi değil senin stüdyoda duyduğun Füsun. Ben anlayınca Füsun şoka girdi. Bugün de böyle başlayalım ya. Ekim gelmiş çatmış, Eylül bitmiş. Ekim Eylül'den daha romantik değil mi? Ekim Eylül'den daha acılı. Ekim Eylül'den daha kışa yakın. Bilemedim ben. Bizim kafalar çok karışık. Hoş geldiniz. Aa, Elvan Hanım nerede mi buradaydı diye. Piyanomu getireceğim yarın. Hanımlar, beyler, canım arkadaşlarım, sevgili küçüklerim, saygılı büyüklerim. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat, Türkiye'nin en samimi radyosu Radyo Turkuvaz'da başlıyor. Şarkılar bugün.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

güzel şarkılar, böyle başlayalım. Bir ara hızlanırız da bir acelemiz yokmuş gibi sanki. Sizinle de bugün paylaşmak adına bir sürü haber de hazırladım. O kadar önemli şeyler konuşacağız ki biraz kafayı rahatlatacağız.

güzel şarkılar ya. Ne tatlı oluyor insan. İçine bir huzur doluyor değil mi? Geçmişin şarkıları önemli canım dinleyicilerim. Bu arada size diyeceğim ki bunları yapmayın. Siz de bunlara ek yapabilirsiniz mesajla. Bunları yapma, acele etme, bakımsız olma, kambur durma. Belki ben hatırlattım bugün kaç kişiye kambur durmamaları gerektiğini şu anda. Dişlerini sıkma, bir süre sonra gerilim tipi baş ağrısına dönüyor çünkü. Kaşlarını çatma, erken yaşlı gözükürsün. Kaçanı kovalama, herkese güvenme, dudaklarını yeme, değer talep etme, sağa sola çok bakma. Bunlar çok önemliymiş. Bunları yapmamak işimize yarayacak. Sizce başka neler yapmamalıyız? Bunlara benzer. Yoksa ona güvenme. Bundan öyle olur değil. Böyle kısa ve öz. 0505 188 30 şif 0'dayım. Birazdan da bunlardan uzaklaş diye koca bir başlık atacağım. Ayrılmayın.

0: biliyorsunuz enteresan bir açıklama okudum ve kesinlikle katılıyorum buna. Hani stres, öfke, huzursuzluk, sürekli kıyaslama, hani başkalarının hayatını kendi hayatımızla, bir içten fitnelenme, böyle fesatlanma var ya. Düşünceler zamanla bakışlara ve mimiklere ve yüz ifadesine yansıyabiliyormuş.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Ama aynı şekilde huzur, neşe, iyi ilişkiler ve kendinle barışık olmak da insanın ifadesini değiştirebiliyormuş. Genç görünmenin sırlarından da biriymiş bu iyi enerji. Hani huzur, neşe ve iyi ilişkiler kurmak, yüzüne yansıması seni daha genç gösteriyormuş. Ama başkalarının hayatını çekememezlik, onları sürekli kıskanma, kıyaslama, birilerine sürekli bir öfke duyma da yüzünüze yansıyıp sizi daha hızlı yaşlandırıyormuş. Genç kalmak için iyi enerjiler diyoruz.

makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Hem dedim ki birazdan da size bunlardan uzaklaş başlığımızda ulaşacağım dedim. Hemen sıkı dinleyin. Ekranın uzaklaş. Kalabalıklardan uzaklaş. Boş tartışmalardan uzaklaş. Saygısız insanlardan uzaklaş. Yalan söyleyen, seni dibe çeken, sürekli borç isteyen... borç isteyen...

0: Burası Radyo Turkuaz. Hayat burada.
1: Çalmayalım mı bir nostalji?
2: Vefa arıyorum, dost arıyorum, insan arıyorum.
1: Vallahi arkadaşlar bir sürü haber var. Hepsini geceden hazırladım. Sabah bir baktım her şey değişmiş. Dolar 49.16, Euro 55.11, gram altın 6.650 lirayla yine düştü.

0: Radyo Turkuaz.
1: Bulamadım gitti. Bulamadım gitti.
2: Kamil'cim hoş geldin. Hilal'im selamlar yazmış, o da Uğur İzmir'den. Bugün de yoklamada varız, kolay gelsin. Vallahi yazmadığın gün seni merak ederim Uğur ha. Vallahi billahi. Ayşe İstanbul'dan, bu şarkı sana ilk şarkı demiş, güzeldi değil mi? Hoş geldin Hilal'cim, yayınlar dilerim. Antalya'dan sevgilerimle Ebru'cum, Refik Yenibosna'dan hoş geldin. Nuran Sakarya'dan, Hilal'im tırnak yememek lazım demiş, doğru söylemiş.
0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı bugün yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantıya iştirak edecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi geçtiğimiz ayda %1,84 olurken yıllık bazda %29,73'e geriledi. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. Türkiye genelinde

0: Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek. Yağışlı sistemde tüm yurdu terk edecek. Yapay zeka artık 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor. Türkiye'de 65-74 yaş aralığında yapay zeka kullanan bireylerin oranı geçen yıl %1,7 iken bu yıl %5,1'e çıktı. Serbest piyasada gram altın 6578, dolar 49.16, euro ise 55.16 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

saate ve Tarkan'la devam ediyoruz. Çok azdır benim de sanatçı ismi söyleyişim. Fatma Aldemir Sakarya'dan kendine ödün vermemek demiş. Ne yapmamak lazım dedim. Nurhan'da tırnak yememek, ağzını şapırdatmamak, parmaklarına yemek yememek demiş. Ayşe Dudu, iyi yayınlar diliyorum. Ankara'san Ayşe, tırnaklarını yeme diyor. Bunu yazan çok olmuş.

0: yaklaşık 30-40 saniye sürecek kısa bir ara vereceğiz. Saat 13.10, burası Radyo Turkuaz, 0505 188 30 00'dayım. Dilerseniz yazın bugün gönlünüzden, içinizden ne geçiyorsa. İstek yapmak hariç ama haberiniz olsun.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği...

0: 1000 megabite varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

Bilal'cığım, bir roman havası istemiş ya. Hiç yayınla, bugünkü yayınla hiç alakası yok ama seni kırmayız, bakarız. Haset dolu, fitnebaz, egolu olma. Sanal dünyada kaybolup hayatı ıskalama diyor. Lütfen kendine iyi bak ilacım diye de ekliyor. Canım son gün.

0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat Radyo Turkuaz.
1: Bir yıldız silbe çalmadan yayını mı bitireceğiz? Ne kadar çok mesaj gelmiş. Yeşimcim, Aylacığım, Yeşim Aydın'dan, Ayla Kırşehir'den. Evden işe sürekli sizdeyiz diyor. Elvan Hanım Almanya'dan. Hoş geldin, huzurlu haftalar. Elvan Hanım dedim yalnız, taksici Elvan'ımıza. Yabancı gibi oldu değil mi kız? İlhan Urut ve Ayşen, Hilal'im çok tatlısın demiş. Senin sesin bize neşe katıyor diye ekliyor.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: ederim.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

haber başlıklarına da bakıyorum da böyle size iletebileceğim hani iyi bir haber bulayım diye. Haberler kötü. Dünyanın her yerinden kötü. Ya zaten haber dediğin şey orada kaza, burada yangın, burada deprem ya. Yani hayat işte.

çok duygusal şarkılar ama son dakika haberlerinde Galatasaray'a da Okan Buruk'un aldığı yeni kararlar belli olmuş. İzin günleri kısıtlanıyor. Oyuncular tesislerde daha fazla vakit geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarına dikkat ediyor. Misafirler Kemerburgaz'a gelmiyor. Vay be. Bu ne demek? Durum kötü. Biz biraz toparlanalım demek. Ev sahipleri Ekim ayında kiraya en fazla %31,49 oranında zam yapabilecek. En fazla.

0: arkadaşlar, bana ayrılan sürenin son şarkılarına geldik. Kısa bir reklam arası ardından Veda şarkımla Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta haftanın ilk yayınının son şarkısını dinleyeceğiz. Ayın 5'i, Ekim ayındayız. Birazdan da Utku ile istekleri sakın kaçırmayın diyelim. Kendinize iyi bakın diye de ekleyelim. Hoşçakalın.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: coşuyor.
1: Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı bugün yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantıya iştirak edecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi geçtiğimiz ayda %1,84 olurken yıllık bazda %29,73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41,3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayında 1.290.486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aile ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında

0: bilanço ağırlaşıyor. Salgında vaka sayısı 8300, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4018'e yükseldi. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Saat 14'te Bitlis 1916-1964 Silifke Spor, Kırklareli Spor Bayburt Spor, saat 17'de Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor, saat 20'de ise Karşıyaka 1923 Afyon Karahisar karşılaşmaları oynanacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programda

Sevgiler, selamlar, mutlu haftalar güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak adına sizlerle birlikteyim. Sesimin yankılandığı, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Bakalım nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Dün güzel bir programdı, öyle değil mi? 3 saat süresince 17'den 20'ye sizlerle birlikteydik. Öncelikle iki güzel saat yaşadık ve son saatimizde de unutulmayanlar köşesinde en güzel, en özel şarkılara hep birlikte kulak vermiş olduk. Evet, ben hazırım, buradayım. Bakalım sizler neredesiniz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlara. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? Nerelerden eşlik ediyorlar? Öncelikle yapmanız gereken tek bir şey var. 505-188-30-00 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, bizimle yeni tanışan dostlar, sizleri de bekliyorum ve daimi Radyo Turkuaz dostları. Herkes programa renk katabilir gönlünden geçtiğince, tabii ki ortam mekan müsaitse. Ve bununla birlikte Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz takip etmeyi unutmayın. Yine Instagram'da Utku ile İstekler, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta olsun dostlar. Utku ile İstekleri başlatıyorum.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

Başladık programa bir kez daha. Selam olsun güzel insanlara. Nasılsınız? İnşallah hafta sonunuz güzel geçmiştir. Varsa bir sorun, bir problem, her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Bu 3 saati hep birlikte yaşayacağız. Evinde, iş yerinde, aracında, sesim nerelerde güzellik buluyorsa yine her daim olduğu gibi turkuaz rengini, güzelliğini ortamlara, mekanlara taşıyacağız. Sesimiz belki de İstanbul'da, belki de dünyanın bir ucunda ama her zaman söylediğim gibi şarkılarımız ortak. Şarkılar her zaman duygulara hitap ediyor. Çünkü bu şarkılar hayatımız. Sevgili dostum Nizam, o da şu anda beni dinliyor aracında. Selam olsun sevgili Nizam için. Bütün sevdiklerin armağanımdır. Merhabalar, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Sevgili Tuğba, Tuğba Yiğit, Trabzon'dan selamlar. Okuldan gelecek çocuklar için yemek hazırlığı yapan, mutfakta olan bütün annelere gelsin demiş. Radyo frekansımız hep aynı. Teşekkürler, sağ olun, eksik olmayın. Aydın'dan Erhan, herkese hayırlı günler temennisinde bulunmuş. Merhabalar, bütün şarkılar diyor. Bugün doğum günü olan kızımız Armağan Su için gelsin demişler gönderdikleri mesajda. Vallahi diyor, sabır sonu mükafatımız, yağmur sonrası gökkuşağımız demiş. İyi ki hayatımıza girmişler diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, size anlatan bir söz, size anlam katan bir sözle bana ulaşabilirsiniz.

İnsan kendini kandırmamalı, öyle değil mi? Sevdiğini içinde tutmamalı, paylaşmalı ki belki de karşı taraftan da o şekilde bir yanıt gelecektir. O yüzden ne yaparsa insan kendine yapar. Kendinle böyle sürekli savaşırsın. Acaba söylesem mi, söylemesem mi? Şöyle mi olur, böyle mi olur? Direkt söyleyeceksin. Bursa'dan Samet'le devam edelim. Selam olsun Samet sana ve bütün sevdiklerine. Kardeşim yayına hoş geldin diyor. Adana'dan Öner. Adana Demirspor taraftarlarına ve dün deprem oldu. Peş sıra biliyorsunuz. Dün değil evvelsi gün, pardon. Artık günleri karıştırdım. Öyle yoğun ki anlatamam. Geçmiş olsun Adana halkına ve çevre illerde hisseden dostlarımıza. Ayşen iyi yayınlar. O da bizi dinliyor. Örgü hocam, Gülten hocamla beraber sizi dinliyoruz demişler. Sizlere de selam olsun. Canan o da bizi dinliyor. Giresun'dan Canan için ve bütün sevdikleri için. Habibe'nin mesajı var. Sevdiklerim için gelsin diyor. Habibe Karaoğlu İnebolu'dan dinliyoruz. Ama demiş yazıyorum. Hiç hediye şarkı göndermiyorsunuz demiş. Habibe bana yazılan bütün mesajlar okunur burada. Anlatabildim mi? Selam olsun sana da, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Devam ediyoruz. Güzel bir çelik şarkısıyla baş başa kalalım. Ardından devam edelim. Varsa gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekler devam ediyor. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. Öncelikle Radyo Turkuaz Instagram sayfasına son bir fotoğraf paylaştım. Ümit'le devam edelim. Silivri'den dinliyor. Selam olsun sana. Sevim iyi haftalar dileğinde bulunmuş. Sizden bir Sezen Aksu şarkısı istiyoruz. İlerleyen dakikalarda gelecek. Özellikle hukuk bürosuna çalışan arkadaşlarımda selam var demiş. Aleyküm selam. Batman'dan sevgilerle. Sizi şu anda ambulansta dinliyoruz. Şoförümüz Yakup, Doktor Gökhan ve kendim için sizden bir şarkı istiyorum. Yalnız Mustafa Sandal'dan bir şarkı dinletmiştim. O zaman şimdilik çalacağım şarkıyı size ve bütün sağlık çalışanlarına armağan edelim. Bahar göndermiş olduğu mesajında. Ayrıca Emir'in mesajı var. Bursa'dan, Karabalçık'tan Ahmet Emir. Bugün sezonun son incirlerini topluyoruz. Burada başta Fikret abim olmak üzere bütün dinleyenlere, herkese kolaylıklar diliyorum. O zaman sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Bereketli olsun diyelim. Ayşe Hanım, yemek yarışmasında vişneli ekmek tatlısı yaptım ve birinci oldum diyor. Çeyrek altın ödülü verildi bana. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Oğlum Hasan Erdem ve eşim Ali için Afyon'dan Ayşe ablamız, ellerine sağlık. Gastro Afyon öyle mi? Hadi bakalım. Daha iyi yerlerde görelim sizi. İsa'nın mesajı var. Hayatın en güzel yanı demiş. Bir şarkı dinlerken aklına gelenlerden birinin olmasıdır diyor. Samimi sohbetinizde işimize güzel bir mola veriyorsunuz demiş. Sağ olasın. Sevgili İsa İstanbul'dan. Gönlünde güzellik taşıyan, sevgi taşıyan herkes için demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Merhabalar, Malatya'dan Fatma. Annemle yayınınızı dinliyoruz. İlk defa sizden bir şarkı istiyoruz. O zaman sıradaki şarkım sizlere ve annenize armağan olsun. Buray'dan da bir istek şarkısı var. O zaman anneciğinizi de kırmayalım. Buray'dan İnci'yi dinleteyim size, olur mu? Size ve sevdiklerinize armağan olsun. Güzel Malatya'ya da sevgiler, selamlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Şöyle bir göz atalım. Dostlarımızın gönlünden geçen duygulara tercüman olmaya devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Merhabalar, radyom hiç kapanmaz diyor Zeynep Vahide Durmaz. Selamlar olsun, Maltepe'den yazmış mesajını. Sıradaki şarkım sizler için de armağanım olsun. Merhabalar, Ayşegül Üsküdar'dan dinliyor. Birazdan dinleteceğim şarkı sana ve sevdiklerine armağanım olsun. Ergin Bey, 35 yıllık hayat arkadaşım Gülen Hanım'la beraber dinliyoruz sizi. Bize de bir şarkı demiş, eskilerden olursa sevinirim diye duygularını paylaşmış. O zaman reklamlardan sonra bekleyin, olur mu? Harika bir nostaljik şarkıyla buluşturayım sizi. Kıymetli eşinize de sevgiler, selamlar. Denizli'den ustam Terzi Mustafa, Çiğdem arkadaşım için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Mustafa Bey'e ve bütün sevdiklerine hediyem olsun. Merhabalar. Bu radyocuların demiş, ses tonu gerçekten çok güzel, sağ olun. Çok teşekkür ederim Nurhan Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Yeşim İzmir'den dinliyor. Sevgiler, selamlar size de. Yeşim Aydın'dan sıradaki şarkım sizlere de hediyedir. Almanya'daki Elvan ve Güley ablama gelsin demiş. Gönül dostu Füsun'a ve sana demiş. Sağ olun, çok teşekkürler. Bu güzel şarkımı da o zaman sizlere hediye edeyim, olur mu? Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyoruz. Bakalım sesimiz nerelerde güzelleşiyor.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Utku'yla isteklerde nostalji.

100 yıl geçse de unutulmaz bu şarkı değil mi? Dünya döndüğü sürece. Yaşatmaya devam edeceğiz. Bakalım bizden sonra kimler yaşatacak bu şarkıları. Hülya İzmir'den dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Seher Niğde'den Yaprak Sararken dinliyorum sizi. Ve sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Az önceki Buray şarkısı da Tek Başıma içtim kahvemi diyor. Yaren ve Kerem için. Kimse kahvesini yalnız içmesin. Allah kimseyi yalnızlıkla terbiye etmesin. Bayram Öz, Giresun'dan dinliyorum sizi. Bütün emekçi çalışan arkadaşlarım için sizden bir şarkı istiyorum. Kürşat Aleykümselam, sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Vallahi ben İtalya karşısında pek umutlu görmüyorum. Özellikle diğer 3 maça bakarak. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Kayseri'den Emin, Özel İhtisas Engelli Bakım Merkezi'nden selam olsun. Emin Üstünbaş, o da bizim daimi dinleyicimiz. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, ben de buradayım diyor. Nurhan Sakarya'dan sana da kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünce olsun senin de. Ayşegül'ün mesajı var İstanbul Üsküdar'dan. Ben teşekkür ederim, her şey gönlünüzce olsun sizin de. Size de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Önce istek alan bir şarkı daha vardı. Önce bu şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen ardından ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle beraber, kimler nereden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı bugün yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantıya iştirak edecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi geçtiğimiz ayda %1,84 olurken yıllık bazda %29,73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41,3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor dedi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete alınacak. Böylelikle Trakya hızlı tren konforuyla buluşacak. Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobiller yılın 9 ayında 326.035 adetlik satışa ulaştı. Bu satış toplam pazarın yaklaşık %52'sini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Yapay Zeka İstatistikleri 2026 bültenini yayımladı. Ülkede yapay zekanın kullanım oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 katına çıktı. Yapay zekayı en çok bilişim, en az inşaat sektörü kullanıyor. Yurdun büyük bir kesiminde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışların özellikle doğu kesimlerinde etkili olması, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz dostlar. Bir kez daha selam olsun. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi. Nimet Aydın'dan selamlar. Hicran ablam ve sevgili torunlarının doğum gününü kutluyoruz demiş. Selam olsun size. Sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İlhan'ın mesajı var. Sizleri seviyoruz. Tuana kızıma... Eşim Büşra'ya gelebilir mi demiş sevgili İlhan Bey. Eskişehir'den sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar. Sizlere ve güzel ailenize de selam olsun. Gülnur Aydemir, Antalya'dan size ve bütün ailem için bir şarkı istiyorum. Cemile İzmir'den temizlik yaparken bir yandan da sizi keyifle dinliyoruz demiş.

etmişler. Canım eşim armağan olsun diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Denizli'den sıradaki şarkı Arzu'dan can yoldaşı Zuhal için. Peri'nin mesajı var. Bursa'dan senelik izinden sonra demiş, ilk iş günü biraz zor geçiyor. Evet, zor geçer. O zaman seni ve aynı zamanda bütün bu işe yeni başlayan dostlarımıza da armağan olsun. Özellikle demiş Ülke ablacığıma. O zaman sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Devam ediyoruz. Bahar, o da bizi dinliyor. Bahar için ve bütün sevdikleri için Batman'dan. Nazlı Kahramanmaraş'tan, bugün benim doğum günüm diyor. Her şey gönlünce olsun. Bu şarkı da sana armağan olsun.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Super
1: Expertise. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: 15.18 oldu saatler. Neslihan Karataş, gözümüz yolda kulağımız sizde demiş. Sevgili Utku, çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım sizlere de hediye olsun. Bakalım başka kimler var? O benim kıymetli dostum, meslektaşım. Candır kendisi. Sana ve bütün sevdiklerine. Vedat, durmak yok diyor, yola devam. Hadi bakalım. Sevgili Vedat Sakarya'ya da sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ayrıca Mustafa'nın mesajı var. Merhabalar, İyi yayınlar sevgili dostum demiş Osmaniye'den. Eşim Ayşe için ve bütün Turkuaz'a gelsin demiş Mustafa Kes.

yine ve kıymetli ailesine de sevgiler, selamlar. Tuğba'nın mesajı var Ankara'dan. Sıradaki şarkım sizlere armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Canan, eşim Ramazan'la dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı sizlere de, kıymetli eşinize de armağan etmiş olalım. Peri'nin mesajı var. Bursa'dan hareketli bir şarkı beklemişler. Peki şöyle bir o zaman 90'lara gidelim, hareketlendirelim mekanı. Hem haftanın yorgunluğunu hem de stresini şöyle birazcık alalım. Bugünün bu saatinde güzel gider değil mi? Hareketleniyoruz. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Şöyle biraz da nostaljik bir şarkıyla baş başa bırakacağım birazdan sizi. O şarkıyı da hazırladım. Merhabalar, Giresun'dan severek dinliyoruz sizi. Kardeşim için, bayram kardeşim için demiş sevgili Ali Güner. Size de sevgiler, selamlar olsun. Muhsin Bey, Yeşil Site Bahçesi'nde beğenerek dinliyoruz. Orada dinleyen dostlara da selam olsun. Rize'ye sevgiler, selamlar. Mustafa Dündar, dünkü program çok güzeldi diyor. Eyvallah, sıradaki şarkım da sana armağan olsun. Zeki Müren'den bir şarkı rica etmiştim diyor. Ama dün tam böyle şarkıları bitirdik. Sizin mesajınız geldi. O yüzden de inşallah bir dahaki pazara diyelim, olur mu? Selam olsun sana da. Çok teşekkür ederim nostalji köşemizi beğendiyseniz. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Sıradaki şarkı Cemil Bey için ve servis kaptanları için. Mardin'den selamlar muhabbetlerimle demiş sevgili Mehmet Bey. Selam olsun size de. Mardinli hemşerilerime de güzel bir şarkı hazırladım. Merhabalar, Hülya ben. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun Hülya Hanım için ve bütün sevdiklerine de hediyemdir. Dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler, bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

0: çilesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com.
0: Turkuazradyolar.com.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyo.

tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Biraz da slow bir şarkıyla muhabbetimizi renklendirelim, ne dersiniz? Çayınızı kahvenizi hazırlayın o zaman. Asuman Karadeniz Ereğli'den günün tadını diyor ve güneşin tadını turkuazla çıkarıyoruz. Asuman ben, canım ailem ve turkuaz ailesi için demişler. Çok teşekkürler. Selam olsun Asuman için ve bütün sevdikleri için. Kırşehir'den Yasin ben. Şu anda evde temizlik yapan eşime, üniversitede okuyan oğluma, kızıma, ayrıca sizlere armağan olsun. Allah güç kuvvet versin. Selam olsun. Bakalım başka kimler var? Ayşe'nin mesajı var. Teşekkürler. Okudum mesajını. Haberin olsun Ayşen Hanım. Sana ve Örgü Hocam, Nurten Hanım'a. Mardin'den selamlar. Eşim Melek'e ve oğlum Baran için gelsin demiş. Sevgili Sadun Kılınç. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar. Antalya'dan yazıyorum demiş. Her gün dinliyoruz sizi. Sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili Birkan. Antalya'da kulak veren bütün dostlarımıza da hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

15.45 saatler devam ediyoruz. Ayla'nın mesajı var. Enes Karaincirli'den selam olsun. Annem Emine, ablam Ayşe Cemile, Aynur, abim Cengiz için, kardeşim Cevat ve yeğenlerim için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size. Nihal'in mesajı var. Yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Teşekkür ederim. Nermin, o da bizi dinliyor. Edirne'den sevgiler, selamlar. Antalya'dan sevgilerle diyor bir başka dostumuz. Sezen, kızım Eylül, oğlum Kerem için demiş. Antalya'dan Sezen Hanım, doğru mu? İnşallah doğru söyledim. Sezen Aksu'dan da Firuze'yi beklemişler. Belki birazdan bir Firuze yapabiliriz. Güne anlam katarız, güzellik katarız. Öyle değil mi? Çok severim Firuze şarkısını. Devam edelim. Diğer sayfa mesajlarımıza da birazdan göz atacağım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Aramıza yeni katılanlar, bize daha önce hiç yazmayan dostlar, sizleri de bekliyorum. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, kısa kısa sevdiklerinize mesajlarınızı bana aktarın ki ben de sizlere bu güzelliği yaşatmış olayım, öyle değil mi? Gülşah canım kardeşim, tam bekliyorsun. O zaman sana ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim bu güzel Tan şarkısı. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. Saat 17'ye dek misafirinizim, haberiniz olsun.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Sevdiğiniz sesler hafta sonu da yayında. Sesimiz aynı, sohbetimiz sıcak, rengimiz turkuaz. Hafta sonu da canlı yayınlarla Radyo Turkuaz'dayız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %29,73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında Rami Kütüphanesi'nde yapılan Aile Fest'i ziyaret etti. Erdoğan, festival alanlarını gezdi, katılımcılarla sohbet etti. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek. Yağışlı sistem de tüm yurdu terk edecek. Türk sinemasının altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı oyunculuğunun yanı sıra yapımcı kimliğine ve müzik çalışmalarına da sahipti. Serbest piyasada gram altın 6.565, dolar 49.16, euro ise 55.13 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Üçüncü ve son saatimize de merhaba demiş olduk. Burası Radyo Turkuaz İstanbul'da. Şu anda trafik yoğunluğu %53 seviyelerinde. D100 Haliç Yan Köprü'de, Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Az önce meydana geldi ve ciddi bir trafik var şu anda o bölgede, haberiniz olsun. Çekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte yine bir araç arızası meydana geldi. Az önceki haber bu da. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Özellikle Küçükçekmece Hacı Şerif yönüne gidecek olan dostlarımıza da bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Allah kolaylık versin yollarda bizi dinleyen bütün dostlara. Bir dostumuz var İzmir'den, Erhan. Rahmetli sevgilim Gözde için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Nurlar da yatsın diyelim, Allah sabırlar versin. Hülya Zonguldak'tan dinliyor bizi. Hülya Sunay benim için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Damla'nın mesajı İzmir'den İlter. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Nihat Bey sevgiler selamlar. Marmara Adası'ndan yazdığımızı kapatıp İstanbul'a dönüş yapıyoruz. Adada bıraktığımız akraba ve dostlarımıza seneye inşallah görüşmek üzere ayrılıyoruz demişler. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Eşim Nurhan için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. O zaman madem dönüş yolundasınız, size ve sevdiklerinize de armağanım olsun. Birbirini seven herkese, bütün güzel yüreklere hediye edeyim şarkımızı. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Sevgili Muhammed, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Muhammed için ve bütün sevdikleri için. Hıdır'ın mesajı Mersin'den, Güneşhan'dan, sahil kenarında kalabalıkta sizi dinliyoruz demişler. Orada dinleyen sakinlere de hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Kuşadası'ndan Hüseyin, canım eşim Eminem, kardeşim Adem Elmas, ablam aynı zamanda Veysel abime. Şu anda demiş zeytin topluyoruz. Bereketli olsun, selam olsun size. İsmail Tektaş ailesinden selamlar olsun. Şu anda yolculuk yapan kuzenim Nurhan'a ve Nihat'a sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Selam olsun size de, hayırlı yolculuklar diliyorum bütün güzel dostlarımıza. Denizli'den selamlar olsun. Okul çıkışı Merkez Efendi'de %30 trafik var diyor şu anda. Kızımı okulda almaya gidiyorum. En güzel şarkı sıradaki şarkı demiş Fatma Hanım'a ve güzel ailesine de benden sevgiler, selamlar. Yasemin Ünal Londra'dan sevgilerimle demiş. Sizlere de hediyem olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Derya Hanım, eşimle birlikte dinliyoruz sizi. Çok sevdiğimiz manevi oğlum Burak'ın düğününü yaptık diyor. Çorum'dan Ankara'ya dönüyoruz. Derya ve Durmuş Aykul, sizlere de sevgiler, selamlar olsun, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hadi gelin bu güzel şarkıyla sizleri buluşturayım. Hemen ardından artık neredeyse son 45 dakikaya doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nereden dinliyor dostlarımız. Denizli'den yazıyorum. E-ticaret firmasında ekip arkadaşlarımızla dinliyoruz sizi. Buradan Fatoş'a selam olsun demiş. Merve göndermiş olduğu mesajında. Peki, kolaylıklar diliyorum. Beyhan abi can dost, güzel insan. O da kahvesiyle bize eşlik ediyor. Öyle güzel fotoğraflar ve videolar göndermiş ki bize. Sağlık sıhhat diliyorum size ve güzel ailenize. Her şey gönlünüzce olsun. Sıradaki şarkı demiş Edirne Uzunköprü'ye Cemile Aksoy hanıma armağan olsun demiş. Antalya'dan selamlar olsun. Balkonda demiş Türk kahvesiyle yayının tadını çıkartıyorum diyor. Helal olsun. Sağlık sıhhat diliyorum size sevgili dost. O bizim gerçek dostumuz, sağ olsun. Sağlık sıhhat. Her şeyin başı sağlık. Fatma Sakarya'dan herkese kucak dolusu sevgilerle diyorlar. Peki, sizlere de hediyemdir. Hatice ben İzmir'den selamlar. İş arkadaşım Engin Bey'le beraber dinliyoruz sizi. Bütün hayvanseverler için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki. Özkan Mardin Kızıltepe Başakköy öğrencilerini taşıyorum diyor. Çok kıymetli öğrencilerime bir şarkı istiyorum demiş sevgili Alaaddin Bey'e ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Fatma'nın mesajı var. O da bizi dinliyor. Fatma için ve bütün sevdikleri için. Murat İzmir'den sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Hadi dinleyelim şarkımızı. Ardından devam edeceğiz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız...

Türkiye'nin radyosunda Radyo Turkuaz'da artık yavaş yavaş son 25 dakikamız. Öyle güzel dostlarımız var ki mekanlarında, ortamlarında bize konuk alan. Harikasınız, sağ olun, eksik olmayın. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. İki kıymetli dostum var, onlar da şu anda Antalya'da beni dinliyorlar. İşten çıktık diyor, ofisten çıktık, yoldayız, eve doğru gidiyoruz demiş. Sevgili Ferda ve sevgili Şenay, sizlere de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Antalya'da dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Serkan'ın mesajı var, Yozgat'tan dinliyor. Ben de bugün katıldım aranıza demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Öyle güzel dostlarımız katılıyor ki aramıza. Yine her zaman olduğu gibi harikasınız. Sümeyye'nin mesajı İstanbul'dan yazıyor. Sümeyye, kıymetli eşim Kadir için demiş. Peki, sizlere de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Tam bir İstanbul şarkısıyla buluşturacağım sizi birazdan, olur mu? O zaman toparlamaya geçmeden önce son bir yoklama alayım. Kısa kısa isim ve şehir yazarak bana ulaşmak isterseniz eğer ben buradayım. Son şarkılara sizleri de ortak etmek isterim. 505-188-30-00 mesaj attığımız daimi dostlarımız. Bize daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakitte yeni katılan dostlar. Sizler de buyurun. Bakalım son şarkılarımızı hangi dostlarımıza hediye edeceğiz?

Haftanın ilk programıydı. Gerçi dün de yayındaydım, sizlerle birlikteydim. Artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Şöyle son kez bir İstanbul trafiğine göz atalım. %58 seviyelerinde bağlantı yolu TEM Metris yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Yaralanmalı, geçmiş olsun diyelim. Bir şerit trafiğe kapalı. Merter İncirli yönünde sağ şeritte

Şeritte bir araç arızası var. Orada da yine yoğun bir trafik bekliyor sevgili dostlarımızı. Küçükçekmece Hacışerif yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Halen devam ediyor. Aracı kaldıramamışlar. 40 dakikadır orada. Ve yine yoğun bir trafik var. Özellikle Sefaköy Şükrü Bey arasında ciddi bir trafik söz konusu, haberiniz olsun. Yollarda dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Artık yavaş yavaş toparlayacağız programı. Bakalım kimler var son dakikalarda bizimle birlikte. İskenderun'dan Fikriye Oruç, Modern Evler Mahallesi'ne armağan etmişler. Peki, selam olsun size. Afyon'dan Gülçağ Ulusoy, denizimiz olmasa da diyor akar çayımız var. Peki, Afyon'a sevgiler, selamlar olsun. Harika bir mavilik var ama. Güzel bir çekim olmuş. Yıldız Demirel, merhabalar. Ankara'dan yemek yaparken dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım sizlere armağan olsun. Sevgiler, selamlar olsun. Şanlıurfa'dan Ayşe, 5 aylık kızım Zeynep'le dinliyoruz. Rabbim güzel yazılar yazsın evlatlarımıza. Bugün kardeşim Çiğdem Özçelik'in doğum günü. Doğum gününü kutluyorum diyor Özlem Hanım göndermiş olduğu mesajında. Peki. Ben artık müsaademi isteyeceğim. Sevgili kardeşim Evren, o da şu anda beni dinliyor araçta. Evren kardeşime ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Sevgili eşim, o da şu anda beni dinliyor. Ona da hediyem olsun. Hadi gelin bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Ben müsaademi isteyeceğim sizden. Az sonra birbirinden güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakacağım. Hop dedik Ayhan bugün ve yarın programda olamayacak. Ama çok güzel şarkılar seçtik sizler için. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türk milleti gök bilimlerinde zengin bir birikime sahip, Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzüyle kurduğu güçlü bağı göstermektedir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirtti. Muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız dedi. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %29,73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8.544'e yükseldi. Salgında 4.114 kişi hayatını kaybetti. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Heigemann ve George Nagel'e verildi. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 14.sü düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali 8-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Festivalle ilgili güncel bilgilere boğaziçifilmfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.

Hafta sonu da yayında. Sesimiz aynı, sohbetimiz sıcak, rengimiz turkuaz. Hafta sonu da canlı yayınlarla Radyo Turkuaz'dayız.

Emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti.
5: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türk milleti gök bilimlerinde zengin bir birikime sahip, Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzüyle kurduğu güçlü bağı göstermektedir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirtti. Muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız dedi. Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %29,73'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 57 ay aradan sonra %30 seviyesinin altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek. Yağışlı sistemde tüm yurdu terk edecek. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı oyunculuğunun yanı sıra yapımcı kimliğine ve müzik çalışmalarına da sahipti. UEFA Uluslararası Ligi 1. grup müsabakalarında 4. maçına çıkacak olan Türkiye bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ben bence uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bol.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız...

0: FM. Reklam. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: şarkılarımsın.
1: Diyanar günün şarkısını sundu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: İş Bankası. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz diyoruz.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: giderim.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Geçmişten günümüze en sevilen şarkılar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin eller.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımı

0: Agriflow tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli Agriflow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin eller.

0: ülkesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Reklam.
1: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 5 Ekim 1953 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla üye seçildi. Öte yandan 5 Ekim 2001'de teknoloji dehası ve iş adamı Steve Jobs tedavi gördüğü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşama veda etti. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti Ayşe. Böyle üşür üşümez bir halde çayın, kahvenin gayet güzelce tüketildiği, lezzetlendiği, daha doğrusu lezzetli geldiği zamanlar. Umarım şarkılarda, şiirlerde o denli size güzel gelir. Yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, onlara iyi yolculuklar dileyerek sıradaki şarkıları o yollarını daha da güzelleştirmesi adına onlara armağan edelim. İşlerinde bizi dinleyenler var, iyi mesailer olsun, sıradaki şarkılar onlara da armağan olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız Ayşe nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

şarkıların bir gücü olduğunu sürekli paylaşırız ama ben kelimelerin, cümlelerin de böyle önemli bir kuvvetinin olduğunu savunuyorum. Çünkü bir cümleyle mesela dağılabiliyorum. Bazen bir cümleyle tekrar inancımı yenileyebiliyorum. Yine bazen farklı bir cümleyle ne bileyim kandırılabiliyorum. Cemil Meriç'in bir avuç kelime kıtaları birbirinden ayırır dediği gibi kelimelerin tesirinden kaçmak çok da mümkün değil sevgili dinleyenler. O yüzden hayat felsefeniz yapacağınız cümleleri çok iyi belirleyin. Tesirini çok iyi hissedeceksiniz. Ağzımızdan çıkan cümlelerle, aklımızdan geçen cümlelerle, yüreğimizden esip geçen cümlelerle aslında şekillenen bir durum söz konusu. O yüzden oralardan hep güzel şeyler geçsin. Güçlü şeyler geçsin.

şöyle baktığımızda aslında çoğu şeyin hiç zor olmadığını ama insanların gerçekten zorlaştırdığına şahit oluyoruz. Mesela biraz daha güzel olmayı deneyebilmeli insan. Biraz daha nazik olmayı, kırılmamayı değil de kırmamayı öğrenmeli. Sevilmekten öte güzel sevmeyi bilmeli mesela. İncelikler yapmalı, hoş görmeye çalışmalı. Hani sabır da bir duadır diyoruz ya, sabrettiğimiz güzellikler var. Bir bir bulsun bizi. İnsan önce insan olduğunu bilmeli yani sevgili dinleyenler. İnsanlığın, sevginin azaldığı, insan kullanımının arttığı dönemdeyiz ne yazık ki. Sade kalabilmek ve olabildiğince insanlardan uzak yaşamayı istiyor mesela insanlar.

mesafe huzurdur diyor. Neden peki? Çünkü yaşadıklarımızdan ama farkında olmadan yaşattıklarımızdan. O yüzden güzel olmalı insan. Yüreğiyle, diliyle ve kalbiyle. İşte öyle güzel insanlara çıksın yolumuz. Ve öyle güzel insanlardan olalım.

oluyormuşçasına garip bir heyecanla tanışayım yeniden. Öyle anlat ki tüm bildiklerimi unutayım yalnız kaldığım odamda. Ve yola çıkmak gelsin içimden. Trenleri düşüneyim. Uçakları değil. Ay ışığı gölgesinde geceler yasemin koksun usulca. Bir çakıl okyanusların yosununu taşısın avuçlarıma. Görmediğim kentler benim olsun. Dar zamanlara nice dünyayı sığdırayım da geniş zamanlarda bir telefon sesine tutsak kalayım. Aşkı anlat bana. Öyle anlat ki kalabalıklarda yalnız, yalnızlığımda kalabalık olayım. Mutluluklardan ve mutsuzluklardan arınayım. Hep yağmur yağsın anlattığın aşkta. Kapılar ardına kadar açılsın ve öyle unutulsun.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la ay ışığının ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken duygu ve düşüncelerinizi, ay ışığında olsun istediklerinizi ya da en özetle benimle paylaşmak istediklerinizi Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden direkt mesajla bana ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şarkılara dair, şiirlere dair sizin düşünceleriniz de çok çok kıymetli. O yüzden Instagram Uğur Eracil sayfam üzerinden bu konuda düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayacağım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Geçmişten günümüze en sevilen şarkıları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Her tarzında tabii ki en iyileriyle. Mesela sıradaki bu şarkıyla da yıllar yıllar evveline gideceğiz. Belki binlerce kez dinlemiş olup da şu an aklına gelmeyip bir radyo frekansında onu sana hatırlatan bir şarkı. Deneyelim bakalım.

Bana katılır mısınız bilmem ama çoğunuzun katılacağını düşünüyorum. Gecelerde saklıdır tüm hüzünler aslında. Gözlerden damla damla süzülen nemler gecelerde saklıdır. Mesaisi gece başlar adeta. İşte bu yüzdendir ki kalbi kırık olanlar hep geceleri inler. İtiraf edeyim, aynı şekilde benim de böyle geceler sığınağım oldu. Yani kandırmaya gerek yok birbirimizi. Siz de o karanlık kucağın korkusu olsa bile sığındığınız olmuştur eminim. Çünkü yaralı yüreklerin feryadını bir tek geceler dinliyor gibi sanki. Kanayan gönüllerin feryadıdır tabiri caizse. Sessiz çığlıkların sükutudur. Susarak özleyenlerin ve severek ayrılanların da matemidir geceler. Tamam, iki hecedir aslında. Gece. Nasıl bir sırrı varsa fısıldıyor kulaklara, diyemediklerini hiç kimsenin. Bak mesela bu da benim diyemediğim sözlerimdi. Dinler, dinler, çözülsün dilim diye beklerim tabii ki. Radyo Türk Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ay Işığı Nöbeti'ndesiniz. Ama hepimizin yüreği ise şimdi sıra bu şarkıda.

Ne hissedeceğini seçemezsin. Ne düşüneceğini seçemezsin. Mesela hiç denedin mi? Onu düşünmeyeceğim dediğinde yapabildin mi? Geldi mi aklına başka bir şey ya da başka kimse? Her şey bambaşka olabilirdi demeden durabildin mi hiç? Ben duramadım. Gözlerini kapadığında iyi hissetmedin değil mi? Bir şeyleri yok saymak, göz ardı etmek pek bir işe yaramadı. Üstünü örttüklerin çok çirkin geldi gözüne bazen. Sen ne kadar kilitlediysen onları bir odaya adeta, onlar o kadar vurdu kapıya. Kulaklarını tıkadın, çığlıkları daha da yükseldi yüreğinin. Engel olamadın işte değil mi?

Şair, ayrılık da sevdaya dahil dediğinde koptu fırtınalar işte. O yüzden benim kabahatim yok sanırım. Bir şarkıda aşkı yaşarken diğerinde aşka hasret kalmışlığın acısını dinletmem konusunda benim bir kabahatim olmasın. Şair ki ayrılığı da aşka katınca bu ay ışığı altında her duyguyu yaşamaya ve dinletmeye izin çıkmış demek oluyor bana da. Şu an sen aşkta olabilirsin. Ama unutma ki gecenin bu vakti şu an tam da aşkı yaşayan da çok yaşayamayan da. Hepimizin yüreğinden bir cümle geçsin istiyorum radyomuzda. O şarkıda ya da o şiirde. Ay ışığı gecenin en karanlık anında hep senin yanında.

Üzülme diyorum kendime. Üzülme sakın. Sen aşkı yaşanması gerektiği gibi yaşadın. Ya da yaşamak istedin. Onu göremediğin her an doyasıya özledin. Hem de çok özledin. Hatta yetmedi.

şimdi bir de geceleri onsuzluktan ağladın. Tabii çoğu zaman da güldün. En içten, en samimi, en gerçek duygularla. Kalbinle güldün. Ardından aşk dolu şarkılar söyledin bağıra çağıra. O duymadıysa kabahati kendinde arama. Sen aşkı yaşanması gerektiği gibi yaşadın. Düşündün, şiirler dinledin, belki de yazdın. Aşkın her halinde sen vardın. Sor bir kez yüreğine. O ne yaptı sence? Ya da bırak, bırak sorma. Hanesi boş kalsın ismine yüklediğim anlamın. Aşk de, nefret de, ne dersen de. Ben bile bilemezken bendeki vazgeçilmezliğinin sebebini bırak sözcüklerin kafası karışmasın. Bir kelimeye, bir dizeye, bir şiire sığamayacak kadar ağrılı harflerim. Yani toplasan bir şarkı bile etmezdi hissettiklerim. Ama bak ne şarkılar vardı, hepsini ezberledim.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi, kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Cahit Sıtkı Tarancı sevgili dinleyenler. Ailesi ona Hüseyin Cahit ismini veriyor, akrabaları Pirinççioğlu soyadını aldığı halde soyadı kanunu çıktığı yıl pirinç ekiminden çok zarara uğrayan babası Bekir Sıtkı Bey çiftçi anlamına gelen Tarancı soyadını alıyor. Cahit Sıtkı Tarancı ilk öğrenimine Diyarbakır'da başlıyor, orta öğrenimini İstanbul'da San Josef Lisesi'nde okuduktan sonra Galatasaray Lisesi'ne geçiyor ve ömrü boyunca yakın dost olacağı şair ve yazar

Ziya Osman Sabah'la da burada tanışıyor Cahit Sıtkı. Kendisini kamuoyuna tanıtan isimse gazetedeki yazılarında duyuran Peyami Safa sevgili dinleyenler. 1953 yılında geçirdiği bir krizden sonra felç oluyor ve yatağa bağlı yarı bilinçli durumda yaşıyor. İstanbul'da, Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Daha sonra devlet tarafından Avrupa'ya götürülüyor. Zatülcenp hastalığı, yani akciğerleri çepeçevre saran zarların arasındaki sıvı toplanmasıyla sonuçlanan bir hastalığa yakalanıyor. 10 Ekim 1956'da Viyana'da hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Yeni saatimize Cahit Sıtkı Tarancı denilince akla ilk gelen şiiri, 35 yaş şiirini sizlerle paylaşacağım. Bu vesileyle gecenizde şiir olsun.

yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır. Kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Tat misali o musalla taşında.

kendi kendine mektup yazıp postalayan bir şair. Cahit Sıtkı Tarancı sevgili dinleyenler. Galatasaray Lisesi'nde okuduğu yıllarda kendini çok yalnız hissedermiş ve herkese mektup gelip ona gelmediğinde de çok üzüldüğünden kendi kendine mektup yazar, postaya verir ve sonra da mektup almış gibi sevinirmiş. Bu durumu ilk öğrendiğimde çok etkilenmiştim çünkü benzer bir şekilde ben de lisede yatılı okurken bazen kendime mesaj atıyordum. İtiraf ediyorum bunu da. Hatta kendi numaramı nasıl kaydetmiştim biliyor musunuz? Bilinmeyen bir bilinen. Bu şekilde kaydetmiştim. Yani ben de lisede belli bir dönem kalabalıklar içinde yalnızlığı yaşamıştım. Yani garipsemeyin, bunlar insanların kendi kendine iyi gelme yöntemi ki bende işe yaradı. Yani görünen o ki Cahit Sıtkı Tarancı'da da yaramış. Cahit Sıtkı'nın internetten de bakabilirsiniz. Fotoğraflarına ben baktığım zaman öyle farklı bir hırs görüyorum ki sanki yüzünde. Cemal Süreya'da yok mesela, Turgut Uyar'da yok. İşte o meydan okuma anlamı diğerlerinde yok. Hani tabii sürdüğü hayat da inadı.

0: inadına sakin, üslup inadına mütevazı ve suskun. Böyle sanki daha söyleyeceği çok şey varmış da susmak zorunda kalmış gibi duran bir adam Cahit Sıtkı Tarancı. Ve bu yüzden de birazdan Desem Ki şiirinde de çok güzel şeyler söyleyecek bizlere.
1: Bir hayal

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Ve yeni haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Gününüzü, konuştuklarınızı ve sustuklarınızı duyabilen biriyle geçirin, değil mi? Bana kulak verdiğiniz için, bizimle bu anı paylaştığınız için, ay ışığında yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun diyor Gorki. Bunun izahını Sartre şöyle yapıyor. Uyursan gece biter, uyuyamazsan sen. Ama son noktayı Freud şöyle koymuş. Çok uyumak kaçmaktır. Uyumamaksa yakalanmak. O yüzden bedeninizi ve ruhunuzu geceye teslim etme vakti sevgili dinleyenler. Yeteri kadar uyuyun ama. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyorum.